0: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.
1: This is the voice of Türkiye.
2: Hier ist die Stimme Türkiye's.
3: Ici TRT, Radio La Voix de Türkiye.
0: اینجا آنکارا، رادیو صدای ترکیه.
4: هنا اذاعة صوت ترکیه.
0: دانشر Türkiye'nin Sesi Radyosu.
5: Ovdi Radio Glas Türkiye.
6: Türkiye'nin Sesi Radyosu.
7: Qui è la radio la voce della Turchia.
8: Esta es la voz de Turquía.
9: Слушате емисията на български език на Радио Гласът на Турция.
10: Юфлет зъри и Турция.
11: Чели ши Туарчи чешен Бонко Дентай.
12: Инджа Анкара, Радио Садае Турция.
13: Да, да Турция гаг радио да.
14: Хосуме Турция и Дайна, Радио Гаяна.
15: Etirçiye Radyo Sadburi Türkiye Sıkma.
16: Ovo'da Türkiye Ünü Radyosu.
17: Ayç Radyo Voce Türkiye.
18: Говорит голос Türkiye.
19: Эфирде Türkiye Ovası.
5: Gitleyer Türkiye'nin Teti Radyosu.
3: Ye Sıday Türkiye.
7: Anlamadın ona Türkiye Avazı Radyosu.
2: Evo İfonitis Türkiye.
8: Oldi Radio Glas Türkiye.
0: Gider Radio Amuriye Türkiye.
20: İni adalah Radio Suara Türkiye.
21: Hii ni idhaa ya Kiswahili, sauti ya Türkiye.
22: Este es Radio Voz de Türkiye.
23: Kochira wa Türkiye no koe radio desu.
24: Zboru wa glasot na Türkiye.
25: Efirde Türkiye Ovoz Radio.
26: It Türkiye hangia radio ya?
8: Oldu Radyo Glas Türkiye.
0: Türkiye Ünü Radyosu. Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.

Assalomu alaykum, hurmatli radio tinglovchi aziz qarindoshlar. Anglavotganingizlar Turkiya Avaz radiosining Uyg'urcha anglatishi. Bugun 2026 yili 28 iyul seshanba. Hozir Anqara vaqti tushdan keyin soat 1, Urumchi vaqti tushdan keyin soat 4. Hurmatli radio tinglovchilar, anglatishlarimiz har kuni Anqara vaqti tushdan keyin soat 1dan 2gacha, Urumchi vaqti tushdan keyin soat 4dan 5gacha bo'lgan aralig'da Turksat 3A, Turksat 4A sünni emrahları arqılıq tarqıtıladı. Anlatışlarımızda radyomuzdan internet sayfası www.tr.net.tr yansızlık uygur adresler arqılıq mu bir vastanlığa alaysın. Anlatışlarımızdan tekrarını her günü Ankara vaxtı etigen saat 5'den 6'da geçen. Urumchi vaqti etigen saat 8'den 9'gıcı boğan ırlıqta sünni emra ve internet arqılıq anlığı buldu. Hürmetlik radyo anlıqçıla.

Hürmetlik radyo anlıkçılar, hem de haberli anlayışlar. Bugünkü mühim haberlerimizin tefsili mezmurları tümendikçe. Türkiye, İspanya'dinkin Fransa'ya yana otoçuruş erbilan evetti. Yezigilik ve Ormançılık İşleri Ministeri İbrahim Yumaklı, İspanya'dinkin Fransa'nın bu orman otoputları da kabul duruş için Türkiye'den yardım terbiyede boğallıkını iki otoçuruş erbilanının Fransa'ya evetilgelikini tutuldu. Türkiye, Avrupa'da odu bir neç günde muyan dağılmış vatkan orman ot apetlerge de kabul duruş dairesi İspanya'dinkin Fransiyanı mu hava yardım bilen temillemekte. Yezigilik ve Ormançılık İşleri Ministeri İbrahim Yumaklı, Amavi ve Ortaklaş Torbiti iki sehipsi ilan kıyan bayanatı da Cumhurreis Recep Tayyip Erdoğan'ın körsetmesi gelsahsen, ilgiri İspanya'ya vertilgen iki otuçuruş ayrıplandınkin Fransiyanın yardım telpigi bina an bu devletki mu iki otuçuruş ayrıplanı vertilgenlikini tuttu diye. Yumaklı, Avrupa'da da unlaşıvatkan orman otapetlerinin otuçuruş hizmetinin ne kadar müşkül işkellikini yeni bir kıtım ispatla belgellikini bildirdi diye. Hem de Türkiye'nin özgü has imkaniyeti ve tecrübesi bilen fakat özünün ormanlarını emez, belki ihtiyaç doğulganda başka devletlerin ormanlarını kodaş için bu mesuliyetini zimmisi yükledi kalıqını tehditledi. Türkiye'nin İspanya'ya belgen yardım edinken Fransa'nın yardım telpigimi kısa vakti için cevap kaydı kalıqını tılgaga yumaklı. Ormanlar bizgili kalan amanet emez, belki kinki evlatlığa kaldırdığın en kımmetlik mirastır. Bu anga sen çigir adını alkıgan emkarlık ve görüşümüzden kettilik bilen davunlaştırımız diyen sözlüğe bilen bayanatına ahırlaştığı diyen. Hürmetlik radyo anlıkçılar. Trump, İran müzakirler toktuğun takdirde küçülük bir herbi hareket edip verildiğinlik doğrusu da agahlandırış verdi. Amerika Prezidenti Donald Trump, hazırçı dalmış otkan diplomatiyelik müzakirle netice vermeyen takdirde Amerika'nın İran karşı intihain küçülük bir herbi hareket başlaştığı yerişkirlik doğrusu

Aziyat kalıqını etdi. Burun rayındık şirklerinin telpikasasen planlanan hərbi ucumlarını vaqtlıq toqtaqda qılılığın cekalıqan Amerika rəhbəri müzakirlə toqtap qalan təqdirdə Washingtonun hərkət kötüşke toluqda yarışkirlikin təkidlidi. Hürmetlik radyonluqçılar, İsrailiya və Livan kilərəbdə Roma'da bexəterlik söhbətlerini qaytı başlaydı. Amerika akbaratının yetküzüşçə İsrailiya bilən Livan otursuda Amerika tekçilikədə ilib berləvatqan və yıqındə şəkilləndirilgən tenişlik ramkisində texim tərəqqi qaldırışını məqsəd qıyğan bexəterlik müzakirlərinin kilərəbdə Roma'da qaytı başlanışı planlanmaqda. 4 avgustdan 6 avgust qışı bolğan aralıqda uçurışdığan texnikilik xizmet qrupları aldı bilen Livanın cənubidəki sınaq xarakterlik bexəterlik rayonunu kenaytiş bilen iki dövlət oturusunda uzundumayan davamlaşıvatqan çigra axtılaplarını bir tərəf qılışqa mərkəzləşdi. Amerika Taşqı İşlər Ministerliği məsulları diplomatiyalik tirişçallıqlarının Livan Cumhur Reisi Jusuf Avin bilen Amerika Prezidenti Donald Trump oturusu yakın delip berilgan söhbettin ki moyun bir suretke erişkellikini bildirdi. Hürmetlik radyonluqçular, Macron Fransiyanın mislisiz bir orman otap tügüdüşke agellikini ve kildiğen haptilerinin texemi qiyin bu otudugallıqını etdi. Fransiya Prezidenti Emmanuel Macron devletinin favqulodda mislisiz bir otman apti krizisiga duch kelayotganlik to'g'risida ogohlantirish berib, oldimizdagi mushaqqatli haftalar uchun Fransiyaning to'liq safarbarlik holatida bo'lish kerakligini aytdi. Macron Bordeaux shahridagi rayonlik jiddiy ahvollarga taqobil turish markazida so'z qilib, Fransiyaning janubi g'arbida davomlashayotgan g'oyat zo'r Gironde orman aptini favqulodda bir apat deb sifatladi. Ot uçuruş etiratları ve ciddi kutkuzuş grupları ot aptiki karşı görüşünü davamlaştırmakta. Macron bütün ammini sabırlık buluşku çakardı. Hürmetlik radyanlıkçılar, Trump, Netanyahu'nun Türkiye'ye F-35 sit birleşige karşı itirazlarını red kıldı. Amerika Prezidenti Donald Trump, Netanyahu'nun F-35 uruş ayırplarlarının Türkiye'ye setip birleşige karşı itirazlarını red kılıp, sırt kural setip birleşige ait kararlarını Washington'un özle çıkardığılıkını tekitildi. Trump, prezidentlik ayırplarında muhbirlığa cevap verip, hiçbir çetellik rehberinin Amerika'nın müdafiye eksport kararlılığı təsir göstermediğilikini etdi. Türkiye'nin İsrailiyanı, yani Netanyahu'nu kollumaydığılıkını kubul qıyğan Trump, Türkiye'nin küçlük ve işençilik bir şerik itibaklaş deb süpetildi. Hem de devletin Suriye bilen otur şarkıdaki stratejilik rolunu tekitildi. Trump'ın bu bayanatları Ankara'da ötkizilgen ahırkı NATO başlıkla yığın dinkin ilan kılındı. Trump başlıkla yığını da Amerika, Türkiye otursuzluk üzere münasibetlerini küçeytiş tercihalıqının bir parçası süpeti de öz hükümetinin Türkiye'ye 35 uruş ayırıp olanı setip bir işini kaydının başlaşını muhakem kılavatkallıqan cizimleştirgen idi. Hürmetlik radyonluqçular, Şimali Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Başministeri Kıbrıs'ta mengülük tinçlik üçün aralının reallığı BDT tarafından itibar kılınış gerek dedi. Şimali Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Başministeri Unal Üstel, Birleşken Devletler Teşkilatı Umum Kengşi'de öz devletini resmi itiraf kılışını talep kılıp, parçalanan aralda mengülük bir tinçlik gelişimi geçişinin birden bir yolu müşikirlikini bildirdi. Unal Üstel bu bayanatını BDT Başkatip Antonio Guterres'nin aralı gelip bardağın 3 günlük ziyaretinin aldığı dilan kıldı. Guterres ziyaret ceryanda Kıbrıs Türk ve Kıbrıs Rum halklarının rehberleri bilen görüşüdü. Unal Üstel kelgüsüdeki barlık tinçlik tirişçallıklarının onluğun yıllar ilgirge ait tekliplerge tayin işinin ornuğa hazırlık siyasi reallıkını eksettiriş gerekliğini etti. Aralının hem de özge has demokratik sistemlere ege iki ayrım devletin teşkil taptakalıqını bildirgen Unal Üstel, BDT'ni uzandım buyan yakalap kilovatkan federasyalik gelişimden vazgeçirişki çakırdı. BDT ve Avrupa İttifakı'nı tanqit kılıp bu teşkilatlarını 2004 yıldaki annan planı umumüzlük avaz berişidin kim bergen verdiler turmaslık bilen hem de Şimali Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin iktizadi yetimlikinin davamlaşığı gözünü eğitildi.

سوريا دولت الاقتزازية الأخبارية بيانات بعدين برلشك دولتلار تشكيلاتي باش كاتبان تيرو غوتيريس إسرائيليانان سوريادك دبسن شركلي قبول قيغلي بولمايدغانلقانى بلدروب إسرائيليا سوريانى أوز ألدىغا قويب بيريش كيرك ديدى غوتيريس سوريا دولت الاقتزازية الأخبارية بيرگەن بياناتىدا إسرائيليانان سوريا زېمىندى ئېلىپ بېرىۋاتقان ھەرىكەتلىرى ئۈستىدە توختالدى Götürüz. İsrailiye Suriye'nin üzerine koyup bir iş gerek. İsrailiye'nin depsen işliklerini kabul kıyılıp olmaydı o dedi. Hem de Suriye'nin öz gelişkine, özü belgelişine yol koyuluş gerektiğini takdirdi. Götürüz Suriye'ye kartılgan bir kısım imbargolarının hakikaten yenilik küçüke iyi bulup turvatkallık terep kişi aratkılıp bulanın bikar kılınışı ve Suriye hükümetine ilk emeli maddi yardım acırtıp maliye yardım biriliş gerektiğini takdirdi. Xalqara cəmiyyətinin Suriyanı qollaş məcburiyyəti bağlıqını bildirən baş katib, Suriyə rayonluq, muqumluq və tinçliqin simvoluğa aylandı, dedi. BDT baş katibi, intayın köpsandiki kişi qiyin qıstaqqa uçurğan və öldürülgən Sadnaya turmusunu ziyaret kıyanda çunkur təsirlengeliğini bildirip, yokalgan kişilerin aman isen hayat mı ya ki ölük mü bilinmesliğinin özüge en köp təsir kıyan meselelerinin birişkeliğini ifadildi. Suriyadaki insanperverlik vaziyeti üstünde toxtalgan Guterres öz öylerden ayrılıp kalan intayin köp sandiki kişilerin öz yurtları qaytqanlığını bildirdi. Guterres yankeşlik uçuruqçılığa ve ulanın ayrı tavabatlarına alay diyarlığın biriliş gereklikini bildirip, hayat kağıtçılığa mı zorur boğa yardımlarının yetküzülüş gereklik hakkı da çakırıqtı buldu. Devlet içi de öz öylerden ayrılıp kalan kişiler sanının tiz sürette azı vatkallıkını ihbadilgen götürüz. Suriye'nin kaydedin hukumluğa erişişi ve terakki kilişi için halkaralık kollaşının ehmiyeti terepke dikkatlerini tattı. Götürüz yine Ağdurup taşınan Esed hakimiyetinin Suriyeliklerle karta yürgüzgen zulümleri sebebinden 15 yıl boyunca Suriye'nin ziyaret kılmakallıkını bildirip bu ziyaretinin özü için alaylı bir menge işgeliğini etti. Hürmetlik radyo dinleyiciler, yukarıda haberle anıldınlar. Hem de ataklık nakşçı Ece Seçkin'in uğruluşu da Vazgeçtim namlık nakşını o zorunlu sunumuz.

TRT Uygurcu'nun hürmetli klasmenleri, insan mavcut bolgan günden buyan pekat yaşaşdyňla emes, şunu bilen birge salametlikni saklaşnyň çar tedbirlerini izledi. Çünkü hayat bazı da baharın berkididik sehi, bazı da bolsa kahırtan kışın soğuk şamilidik rahimsizdir. Kisellik insanın en kovuna hemrahi, şifa bolsa onun en kadimi ümidi bulup geldi. Yani şu ümit Türk milletinin minlaçı yıllık eshatirisi de pekatli bir davalaş usulü süpüdülemez. Özünü ödüdyene bir hayatlık pelsepsi süpüdü aldı. Türkistan'ın payansız yaylaklarda dünyaya gelen bu kadimi bilim, evlatın evlatkı yütkülüp Anadolu'ya, Kavkazlığa, Balkanlığa ve Türk dünyasının töğüt etrafı kadar kaldı. Bugünkü gündümü bir bumayı kurutkan, İhlamur yopurmakları da, bir yaylakның reyhan turku da, bir bulakның salkın suları da ve bir yaşanğan danışmanın duası da, eşi kovun şifanın izlerini tapkılı buludu. Kinundakta dikkatinle programımızda bulsun. Türkistan çeksiz asmini yaylaklar bilen kucaklaşkan, şamalı erkillikni Tuprakları bolsa danışmenlikni piçirladigan kadimi bir yurt. Bu yapaqat büyük devletlerin, dastallarının ve kahramanlarının dünyaya gelgen coğrafyası emas. Şunu bilen bir giyene, insanın tabiat tilini ügengen, suunun sadası kulak sağan, üsümlüklerinin sırlarını yeşken ve şifani tabiatının her bir nefsidin izdigen büyük bir mektep idi. Kadimki Türklerinin karşıda insan Asman bilen zimin otursu unutulgan mukaddes bir tanponluk idi. Tuprakning berkiti bilen ozuq qilinib, suwning pakliqi bilen tazalanar va otning illiqligi bilen kuch quvvat topar edi. Shu sababdan kasallik faqat tanning emas, ruhning va hayotlik tanponligining buzilishi deb qaralatdi. Shifo bo'lsa, insonning tabiat bilen qaytidan inoq bo'lish sifatida qabul qilinadi. Tog'lar bir danishman, Deryala hayatlık menbesi, derehle bolsa hayatının simvolu idi. Türk halk tibabeti insanını eni şundak tabiatının ayrılmaz bir parçası edip bildigan, bu çunkur danışmanlıkının dünyaya gelgen bulup, esirle bu içe Türkistan yaylıkının bağırlık Türk yurtlarına tarqalgan kadimi bir medeniyet mirası aylangan idi. Köklem, Bahar ayının yetip gelişi, Türkistan yaylığı da şifalık pesilinin başlanışı hesaplanattı. Akkarla erip tabiatki kayıt can kirgende, tebiple ve yaşanğan danışmelle, evlattın evlatka ütüp gelgen kadimi bilimle bilen şifalık üsümlüklerini toplaydı. Bu bilimlerini kitapladın emez, öz eshatırsızdın ilip yeni evlatka yetküzetti. Ula fakat kiselliklerini davalaydıgan kişilerle emez, tabiat tilini bildigan, duaları ve kopuz nağmeleri bilen insan ruhuna tesir kıldigan danışman yetekçiler idi. Türk halk tibabeti de şifa fakat üsümlüklerle emez. Müzikinin arın bakışlıkı da, suunun pakilgı da, uluğ derehlerinin sayısı da ve utnun berkidi de mübaidi. Bu karışının asası da kişisel oluştuğun burun salametlikni koğdaş, tabiat ritmiga maslaşış ve insan teni bilen ruhinin fakat tabiat bilen ornatkan tanqınlık arkalıkla umuşulduğallıkı işin işbaydı. Türk dünyası da halk tibabeti fakat akidlerdiler emez. Esirler bu içi küzütüş ve tecrübe bilen şekillengen ammavi emeliyetlerden uzuklangandır. Kazak ve Kırgız yaylıkı da

şahları purtulup süslenip kisel yatkan çıdır havasının pakındıgallıkı işinletti. Altay ve Tuva Türklerde karaga yilim bilen tehirlangan melhemle yaralarını unşaşkı işletti. Uygur Türkleri İpek yolu boyu içe terakki kıygan tibbi enene arkalık yüzler şifalık ösümlüklerin tehirlangan doğrularını işlep çıkagan bulsa, Anadolu, Azerbaycan ve Türkmen yurtları da koru ötü fantarun, güven, kekik, karadane, adaşayı ve spant özellik üsümlükleri halk tibabının ayrılmaz amıllar Katar'dan urnağın idi. Sonuk ve çıkıklarının tenekçisi tep atalgan ustala terpedin urnağı keltürülüşü ıssık su ve boğ yopunçılarının romatizm ağırlıkları üçün kullanılışı arak, kıtık ve türlük üsümlük şerbetlerinin yarı davalaştı işletilişi Türk halk tibabetinin bugünkü günümüz geçip gelgen en inek ülgürü hesaplandı. Bu bağırlık emeliyetle tebiyet bir takdim kıygan imkaniyetlerini estaidil küzetken ve evlattın evlatka yetküzgen ortak Türk danışmellikinin mahsuludur. Türkistan'dan Anadolu'ya sözülgen büyük güçle bilen tan Türk halk tibabetinin esirlik toplumu yeni yurtlağı yetküzüldü. Anadolu'nun bay üsümlük kaplım bilen uçraşkan bu kadimi bilim, tuğut anılarının, otaçılarının ve halk alımlarının kollurda tekimi bitilip yaşnaşında onlaştırdı. Esirler boyunca Türk dünyası da hakiki şifanın fakat doğrudur emez, mehriballıkta, hembeherlenişte, tabiat bilen unutulgan tanpunlukta ve insanga ümit bagışladigan illik sözlerdi yuşunugallıkka işinildi. Bugün zamanıvi tibbi sahe insaniyetke büyük imkaniyetlerini sunuvatkan bir peytte milli tibiplerimiz bizge kagan en kımmetlik miras hem tabiatki bolgan hürmet salametlikni kogdaşka berilgen alaydı ehmiyet ve insanın tuprak bilen su bilen, derah bilen, hem de bağırlık callıkla bilen inak yaş gerekliliği dair mefkurudur. Şu sebepten Türkistan'ın ken yaylık edin, Anadolu'nun bereketlik tupraklarına sözülgen aşu kadimi sada hazır mı yaşlamakta. Her bir bulaklığın salgınlıkı da, her bir şifalık ösümlüklüğün kurku da, her bir kalipte yükselgen duada bizge okşaş bir hakikatini esiltidu. Hakiki şifa insanın kaydının özü bilen, tabiat bilen ve hayat bilen yarışıp ötüşüdür. TRT Uygurçunun hürmetli klasmenleri, yukarıda Yıldızlardan Yangırgan Sadala namlıq programımızdan aldığına, kiler hepte kayıt görüşkice aman boğaysla, hayır hoş. Yıldızlardan yangırgan sada.

Hürmetlik radio dinleyici eskindaşlar. Türk dünyasının münevverleri namlık programımızın bugünkü bölümünde Anadolu merpetinin ul taşlarından biri Sedreddin Konevi hakkında toktulmaz. Kınındakta halkaralık münasebetler mutkassisi Doktor Cemil Doğaçı Pek'nin bu haktik analizine kulak sağaysla. Konya'nın konu bir mahallesindeki körken bulmağın küçük bir mazarının altı durdum ben. Yenideki sadde mescit ve yağaç oymalık gümbüzü bilen bu mazar, esirler burun bu zümünde yaşayan büyük bir danışman Hazreti Sedreddin Konevi'ni öz bağrağa ağan idi. Koyaşının tuncu nurları Konya'nın mınarları üstünden süzülüp düşüvatkanda bu tinç bulunda cimcitlik hüküm sürmekteydi. Bu şehrinin kaynak taşkallık edin yırak bu mazarının aldıda Anadolu bağırdı büksürgen bir merpet çınarının ruhaniyeti eskılınıdı. Onun yağaç sandıkının etrafıda aylınavatkan yinik şamal, goya esirlerden biri bir yerde yanıravatkan.

Səlcuq ilə sarıda və Zibütigən. Öz dövrünün aldın qatadık alımları və dövlət ərbablarından idi. Şu səbəbdən Sədriddin tək kiçik yaşdıla ilim və hikmətlə qımmətini isqiqan idi. O tək yaş bir yigit vaxtıda o dövrünün mənvi qutublardan biri boğan Muhiddin İbni Arabinin himayesi gerişken idi. Konvi, ustazı İbni Arabinin çunqur metafizikilik miraslarını Anadolu topraqlarında yeni bir məşəl qılıb yandırıb, bu coğrafiyanın ruhiga çunqur təsir göstərdi. Sədriddin Konvinin hayatı Türk İslam tarixində goya bir köyrüklük rolunu oynaydı. Malatya'da ailesinin ağın ilim mərbət gibi olan muhabbet ve Ali Cənab Miras Konya'da mivi bədi. Yaşlıqdan en güllengen mezgillerde Şam diyarda İbni Arabi'nin yinde 20 yıl gıyıkın vakit ötküzüp tesavvupnun sırlarına erişken Konevi, ustazı vapat boğanda Anadolu'a yani Konya'ya kaytıp geldi ve ömrünün kalan kısmını bu eziz şehirde ötküzdü. O devirde Konya Selçuklu Türk devletinin payitahtı ilim merpetinin merkeziydi. Anadolu halkı Konevi açkan yolda kainatka birlik dirisinin karaşını, yaratkıçının isimlerinin kainatının mənisini izleştirgendi. O oturup koygan şerehle, esirle boyu Türk merpet enensinin ul taşları Katar'dan orun aldı. Osmanlı'dan bugünkü kadar nurgulluğan kanıqa ve medrese sorunları da Konevi'nin iddiaları hürmet bilen tılgelendi. Eserleri koldun kolgu ötüp tarqıtıldı. Konevi ömrünün ahirgece Konya'da talip terbiyelidi. Eserlerini yazıp kaldırıp bu tıpraklığa yıldız tartkan bir merbet mektubunu biraz kaldırdı. O yazgan kitapları bilen İslam tepekkürüğe yeni ufuklarını açtı. Miftahul Gayb, Gayb'nin açkış katarlık eserlerde tesavvupnun en mürekkep meselelerini yurtup beydi. Bugün Hazreti Sedreddin Konevi'nin mazarı aldı da turup tepekkür bir köngül tüvendik hakikatini yilik yilik egeciz kılıdı. Bu zümün nemedigen uluğ baylıklığa büşk boğanı? Konya'nın bağırda cimcit yatkan bu büyük mütsevvüp, Türk milletinin mənvi xazinesinin sadda ama parlak bir göhürüdür. Sedreddin Konevi'ye oxşaş, münevver şəxsle Türk milletinin dünya medeniyetini təqdim qıyan mənviyyət yıldızlardan biridir. Onun hayat hikayesi ilim bilen mərbətnin, işq bilen əqlinin, şərq bilen qərbnin uçuşuşuğa ait bir dastandır. Konevi Türk İslam medeniyetine özgü xas rəng bəgən mərbət ənənsinin altın halqalardan biridir. Anadolu'nun kimirtirçide Yunus Emre, Hacı Bektaş, Mevlana'nın yinde Konevi'nin bu emgiki ve köz nuru bağ. Konya'da esirler burun bəxsürgen ve bugün mür oyumuzunu uzuqlandırıvatkan bu mərbət bulaqı Türk milletinin bağırda mängü iqib durdu. Sedreddin Konevi bir isimden halkıp Anadolu'nun mənvi ximirtürçüde yuqurulgan bir baylıqdır. Onu əsləş, özümüzden yıldızı ve ruhi dünyasını qaytadan baykaş demektir. Büyük mütsevvüb Sedreddin Konevi'ni rahmet ve minnettarlık bilen əsləyimiz ve o kurgan qalib köyrgüdün ötüp, milli ve mənvi qimmet qaraşlarımı texamu mehkem kucaklaşını arzu qilimiz. Bu köyrük İbni Arabi'den Anadolu'a sozulgan, uyardın bugünkü nur çeşip turgan bir hikmet yoludur. Bu köyrük Türk mərbət yolu da her daim aldığımızda sozulup durdu ve bizge tekçilik kıladı. Xulasa Sedreddin Konevi'nin mirası kalbimizde yaşaydıken bu zümünün mərbət koyaşı hergiz batmaydı. O vekil qiyğan hikmet ve tevhid nuri tünügün boğundak bugün mü ruhimizni yurt dışına davamlaştırdı. Qadirlik radiyonluqçıla, yukurda xalqaralıq münasibetlə mütəxəssisi Dr. Cemil Doğaç İpek'nin analizini aldınla. Kilər həptə yana başqa yeni münəvvərlərimiz bilən tonuşqıca aman boğaysla, xeyr xoş.

0: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.
1: This is the voice of Türkiye.
2: Hier ist die Stimme Türkiye's.
3: Ici TRT, Radio La Voix de Türkiye.
0: اینجا آنکارا، رادیو صدای ترکیه.
4: هنا اذاعة صوت ترکیه.
0: دانشر Türkiye'nin Sesi Radyosu.
5: Ovdi Radio Glas Türkiye.
6: Türkiye'nin Sesi Radyosu.
7: Qui è la radio la voce della Turchia.
8: Esta es la voz de Turquía.
9: Слушате емисията на български език на Радио Гласът на Турция.
10: Юфлет зъри и Турция.
11: Чели ши Туарчи чешен бонко дентай.
0: Инджи Анкара, Радио Садое Турция.
12: Да, Турция гаг радио да.
13: Хосуме Турция и дайна Радио Гаяна.
14: Etirçiye Radyo Sadburi Türkiye Sıkma.
15: Ovo'da Türkiye Ünü Radyosu.
16: Ayç Radyo Voça Türkiye.
0: Говорит голос Türkiye.
17: Efirde Türkiye Ovası.
15: Dipleyer Türkiye'nin Teti Radyosu.
10: Ye Sıday Türkiye.
18: Anlavatkın ona Türkiye Avazı Radyosu.
19: Edo İfonetis Türkiye.
5: Oldi Radio Glas Türkiye. Gider Radio Amuriye Türkiye.
7: İni adalah Radio Suara Türkiye.
2: Hii ni idhaa ya Kiswahili, sauti ya Türkiye.
3: Este es Radio Voz de Türkiye.
19: Kochira wa Türkiye no koe radio desu.
15: Zboru wa glas otna Türkiye.
16: Efirde Türkiye Ovoz Radyosu.
0: It Türkiye hangia radioya?
5: Oldu Radyo Glas Türkiye.
7: Türkiye Ünü Radyosu.
0: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.

Hörmetlik radyo anlıgıçılar. Bugünkü programlarımız muş yerde ahırlaştı. Ätiyene okşaş vakit ve okşaş çastotalada Türkiye, rayon ve dünya yenilikleri. Her hıl rengdar programmalı. Şundakla birbirinin yakınlık nakşı muzikala bilen huzurunlarda boğuçı hem anlığa hem de salametlik yer bozsun. Aman bulanlar.

sevdiğin ne varsa bir bir katladım, bir damla yaş düştü. Çok ağlamadım.

0: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.
1: This is the voice of Türkiye.
2: Hier ist die Stimme Türkiye's.
3: Ici TRT, Radio La Voix de Türkiye.
4: İnca Ankara, Radio Sedaye Türkiye.
5: Huna İdaatu Sautu Türkiye.
0: Danışır Türkiye'nin Sesi Radyosu.
6: Oldi Radio Glas Türkiye.
7: Türkiye'nin Sesi Radyosu.
8: Qui è la radio La Voce della Turchia.
9: Esta es la voz de Turquía.
10: Слушате емисията на български език на Радио Гласът на Турция.
11: Юфлет Зари и Турция.
12: 这里是 土耳其 之声广播电台.
13: اینجا آنکارا رادیو صدای ترکیه.
14: دا ترکیه غنگ رادیو دا.
15: خصوم ترکیه ای زاین رادیو گایانه.
16: Petirçiye Radyo Sadburi Türkiye Sıkma.
17: Ovo'da Türkiye Ünü Radyosu.
18: Ayç Radyo Voça Türkiye.
19: Gıvarit Gulas Türkiye.
1: Efirde Türkiye Ovası.
6: Dipleyer Türkiye'nin Fethi Radyosu.
4: Ye Sıday Türkiye.
8: Anlamadın ola Türkiye Avazı Radyosu.
2: Edo İfonitis Türkiye.
13: Oldi Radio Glas Türkiye.
15: Jeder Radio Cumhuriyet Türkiye.
17: İni adalah Radio Suara Türkiye.
7: Hii ni idhaa ya Kiswahili, sauti ya Türkiye.
9: Este es Radio Voz de Türkiye.
0: Kochira wa Türkiye no koe radio desu.
3: Zboru wa glasot na Türkiye.
5: Efirde Türkiye Ovoz Radio.
10: It Türkiye Hangya Radio ya.
13: Oldu Radyo Blast Türkiye.
5: Türkiye Ünü Radyosu.
0: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.

0: dünýäniň durly künjeklerindäki agza federasiýalaryň gollugy bilen meýilnamany iş ýüzüne geçiripdiler. Ve soňky habarmyz. Erdoğan, Türkiýanyň Irak bilen energiýa puwdagyna taryhy ylalyşyga gol çekenini aýtdy. Prezident Recep Tayyip Erdoğan, Türkiýanyň Newit korporasiýasynyň Irak'ın Kirkuk Newit kanyna hyzmatdaşlygy üpjüne çyk ılalaşygyň iki ýurdun arasyndaky energiýa hyzmatdaşlygyny giňeltmek üçin taryhy başlangyç bolanyny notady. Ankara'da Irak'ın premier ministri Ali Al-Zahidi bilen duşan Prezident Erdoğan, liderlerin İran naqı, Siriya daqı ve Palestin naqı meseleleri hem ara alıp maslagatlaşandığını ve Türkiye'nin Irak'ın korunmak buğduğun naqı zerurluklarına kolluğunu yine de bir gazak mıhtanlıklarına aitti. Erdoğan, partaylığını Irak'ın üstasır dünya bazarlarına biriktirmek maksat ediniyen Galkınış yolu taslamasının depkeninin güýçlenýändigini belledi we Ankara'nın terrorsuz Türkiye hem de terrordan saplanan sewit döretmek boýunça ygrarlydygyny notady. Hormatly radio dinleyijiler, siz daşary ýurt habarlary bilen tanış boldyňyz.
1: Dünýäniň çar tarapyna, günüň her sagatyna TRT Türkiýanyň sesi siziň bilen.
0: Hormatly radio dinleyijiler, gelinin ne bolsa nur ýollaşyny ýerine ýetirmegine Sultany Ýega hatlaýdyna ulaga salýan.

Halkın yüreği gaz zanın eceleri. Qadırlı dinleyiciler, gepleşimizin geçen sanında millet düşüncesinin çeyagini gaz zanın kakaları varada söhbet edipdik. Bugün bolsa gaz zanın eceleri varada durup geçeriz. Milletin ilkinci basqançığı bolan maşğul ojoğundan başlap, cemiyetçilik, milli, halkarı hemde ehli mumu uğurlarda erkek bilen egin-egine duruyan zenanlardır. Onun durmuşun her bir uğuruna layık gelen ayratın keşfi vardır. Gaza varada aydılanda olsa zenanların ehli uğurlarda erkekleri bilen bilelikte vatan uğurunu görüş alıp bariyanlıklarına şayiatlıq ediyeriz. Öyleri en çemegizek yıkıldı. Çadırları oda verildi. Perzentleri rehimsizlik bilen şehit edildi. Emma oların doğduklarının dökülen söz hemişe şolvar söz boldı. Biz Allah'a sığınıyarız. Ehli hamd şükür dini ona mahsustur. Gazanın eceleri var da gurrun vereyin diyerin. Yönü nereden başlayacak dığımı bilmeyerin. Yere göğe sığmayan hasratlarını ne hilli sözlere sığdırayın deyip oylanıp durkam, birden ruhum götürülüp, özümü dünyanın vicdanını uğurlan yerine Gazada, azat doğulun Palestini ecelerin arasında yalı duydum. Bir çadırdan hüdü yanlan yer. Ol Orta Yer denizinin çiğli şemalına koşulup göğe asmanı tarap kanat kak yer. Eysem nem için uçmasın? 2023 yılın oktyavr ayından beri Israil'in başladan genotsidine 71 mingden gowrak Palestini şehit edildi. Oların aglabası zenanlar ve çağılardı. Kevr eneler diri galip perzentlerini yitirdiler. Kevr çağılar bolsa diri galip ecelerinden mahrum boldular. Ene üçün perzentinin tebiği ölümüne çıdamak hem ören kıyın. Emma Gazalı ecelerin yürekleri nehili yangınları baştan geçirdi. Gelin muni olurun özlerinden dinleyelim. İkimin 23. yılın oktyavr ayı. Genotsid ehli vahşiliği bilen başlandı. İlkinci nişanaların biri hem teyze doğulan bebekler boldı. Yanıç yoktu, elektrik toğu yoktu. Bebeklerin yüzleri kem kemden göğürüp başladı. Gözlerini dünya açıp yetişmeyen kerler cennete uçup gittiler. Enelerin kucakları boş kaldı. Hüdüleri olsa dımdı. Atrail tarafından dörödülen emeli ağaçlık sebepli bebeklere niyetlenen imitler tapılmadı. Eneler öz çağılarının gözlerinin önüne etin sünkü uğruşuna şayiatlık ettiler. Çadırlar bombolandı. Olar perzentlerinin diri diri yanıp şehit bolonunu, kışın soğuğunu dönüp ölündüğünü gördüler. Bu eneler, ehli kıyınçılıklara karamazdan, yukarı bilim derecesi bilen tanılayan Palestin milletinin eneleridir. Genotsid başlarlı veri olur şol bir vaktin özünü bir neçe frontta edermenlik bilen görüşerler. Gelin şol kahraman zenanların biri bulan Doktor Ala Al-Najjar bilen tanışalım. Doktor Ala Al-Najjar, Han Yunus sevitinde çağılar lukmanı bolup işleyen pediatrdır. Ol Nasır Lukmançılık toplumun naqi Al-Tahrir hastahanasında zahmet çekerdi. On çağının enesidir. Ol her gün bombaların bölüklen, okların delik deşik eden çağılarını becerme üçün hastahana gitmedinden odol perzentlerini birin birin bağrına basyardı. Ol olorun yüz keşfini, göğe haqidasını hemişelik yazyan yali çungur seynap, iyisini ömürnün ahırına çen unutmaz yali yüreğine sindirirdi. Yüreğinin çungluğunda olsa korku vardı. Her bir ene yali, şol korkuyunun hakikati uğurulmağını hiç kaçan islemezdi. İkimin 25. yılın 23. mayı. Ol hastahana gitmedinden ön çağılarının her biri bilen ayrı ayrı hoşlaştı. Yan yoldaşı Doktor Hamdi Al-Najjar onu hastahana getirdi. Doktor Ala olsa hemişeki yağlı yaralanan ve nes

0: Milas ditun yağı tağını. Türkiye'nin Ege denizinin kenarına yerleşen siyahatçılık zorluklarla meşgurluk kazanan Moğla vilayetinin Milas etrafı. Esasan hem zeytun ve zeytun yağı önümsüzlüğünden ön hatara çıkar. Milas etrafının sevda ve senaat palatasının yüz tutmağı neticesinde 2022 yılda Türkiye'nin geografiyadan hesaba alınan önümlerin arasına koşulan Milas zeytun yağı sağını etraftaki ağaçlardan yığınılan ve nahalada ulanıp bulmacak derecede yukarı kisalat tali olan zeytun deneler bilen zeytun yapıra kaplarının düğüne çöken kanlinliğinin zeytun ya da arça ağacılan güyüşü otu kostik deyip atlandırılayan gidroksitle kaynatılmağının neticetine alınan tağınlarının görünüşlerinin biridir. Sevitte ençeme yüz ilveri milli usullerle öndürülen milas zeytun yağı sağını adamın enlamını ve saçını yumuşatyanlığı bilinen olsa, yerli halk el ve egin eşik yuğlanda hem esasan hem sağının bu görünüşünü ulanyar. Görünüşü sünkün renkinde olan sağının iyisi, yengil görünüşte zeytun yağının iyisini özünü cemleyer. Milas zeytun yağı sağını kızgın ve soğuk usullar bulmak gülen iki tapağlı görünüşte önürüp bolyar. Soğuk usullu zeytun yağınakı ütkap duruyan komponentler boğurup, savın karnısının ayılmayan seyapi, hazırkı vaqtta sarp edicinin bu usullu olan istegi has yokordur. Önümçülüğünü yalpıladılmayan ve renklendilmeyen milas zeytun yağı savını, tibiği yollardan öndülmeği seyapi adamın saçını ve enlamını yumuşatmağı seyapi sevitte seyahat etmeyi ilen yerli ve daşarı yurtta seyahatçıların ünsünü önüne çeker.
1: Türkiye'nin öz buluşlu önümleri.

0: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.
1: This is the voice of Türkiye.
2: Hier ist die Stimme Türkiye's.
3: Ici TRT, Radio La Voix de Türkiye.
0: İnce Ankara, Radio Sedaye Türkiye.
4: Huna İdaatü Sautu Türkiye.
0: Danışır Türkiye'nin Sesi Radyosu.
5: Ovdi Radio Glas Türkiye.
6: Türkiye'nin Sesi Radyosu.
7: Qui è la radio la voce della Turchia.
8: Esta è

0: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.
1: This is the voice of Türkiye.
2: Hier ist die Stimme Türkiye's.
3: Ici TRT, Radio La Voix de Türkiye.
0: İnca Ankara, Radio Sedaye Türkiye.
4: Huna İdaatu Sautu Türkiye.
0: Danışır Türkiye'nin Sesi Radyosu.
5: Ovdi Radio Glas Türkiye.
6: Türkiye'nin Sesi Radyosu.
7: Qui è la radio La Voce della Turchia.
8: Esta es la voz de Turquía.
9: Слушате емисијата на български език на Радио Гласот на Турција.
10: Јуфлет зари и Турција.
11: Чели се Турски чишен Банко Дентај.
12: Инджа Анкара, Радио Садаје Турција.
13: Да, Турција гаг радио да.
14: Хосуме Турција и дзајна Радио Гајана.
15: Etirçiye Radyo Sadburi Türkiye Skma.
16: Ovodo Türkiye Ünü Radyosu.
17: Aiç Radyo Voça Türkiye.
18: Говорит голос Türkiye.
19: Efirde Türkiye Ovası.
2: Gitleyer Türkiye'nin Teki Radyosu.
1: Ye Sıday Türkiye.
7: Anlavatın ona Türkiye Avazı Radyosu.
6: Edo İfonetis Türkiye.
5: Oldi Radio Glas Türkiye.
18: Giderdi Amuriye Türkiye.
4: İni adalah Radio Suara Türkiye.
3: Hii ni idhaa ya Kiswahili, sauti ya Türkiye.
11: Este Radio Voz de Türkiye.
17: Kochira wa Türkiye no koe radio desu.
8: Zboru wa glasot na Türkiye.
5: Efirde Türkiye Ovoz Radyosu.
9: It Türkiye Hangya Radio ya.
5: Oldu Radyo Glas Türkiye.
0: Türkiye Ünü Radyosu. Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.